0: yere girdi bak. Git şöyle gelmem ben. Gelmedi ise sana sen abi gelme.
1: Hey and that.
0: Ya bir gün evvel var da da kızlar sana.
1: Gelmem eti handlen da duak.
0: Ya ile yürüyü sayı sayı sayı zanda ama ne gidiyor yüz bu abi gelme.
1: Fola fola fola gamon.
0: Dadi.
1: Fola gamon obe handle.
0: Hey kakai.
1: O poke mezi ya futumetse ngobe handle gamon on daga mane bale.
0: I'm a zoo.
1: Thank you, well. Thank you, Dad.